0: Burada seni özledim.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Biliyorum ama bırakamıyorum seni. Çünkü sen gittin ama sevgin kaldı. Ve ben o sevgiyle

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yarın eyleyim. Eyleyim. Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yar...

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adın kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

gözün gölgeleri değmesin diye her an dirilip dirilip ölmem. Anla ne olur, aşktı gözyaşlarımda ormanları büyütmem. Soluğuna papatyalar ekip kendimde bitmem. Güzellikleri avuçlayıp dönmek için de değil mi gitmem? Çatman kaşlarını, dudakların arasında muhabbeti gizleme. Dönmen sırtını mesela, öpeyim diye en gizli yerinden. Yalnızca ağırlığını sevdanı nereye koyacağını

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: gene, koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Derdinle benimle, söylesen elimden ne geldiyse verdim ya.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen siber güvenlik toplantısında siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileriyle kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasiteyle alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu Jonduran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

0: durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
4: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4704 firmada denetim gerçekleştirildi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Kalbini bana verdiğin için binlerce teşekkürler sevgilim.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

Şimdi hasretin hangi uçurumlara iter? Varken yokluğun zaten ölümlerden de beter. Sanma sevdan içimde bir an kaybolur biter. Benden başka kimseye nefesin deme yeter. Son sözlerin bu aşka derin bir mezar kazar. Şimdi kalem ne dertler ne ızdıraplar yazar. Göğsümün solundaki yaramaz yara azar. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Nefesim derken senin o gözlerin gülerdi. Beni benden alıp da aşk sevdana bilerdi. Bizi tanıyan herkes mutluluklar dilerdi. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Cehennemi burada yaşatırsın sen bana. Tek bir defa kızdın mı söylesene ben sana. Her şey gönlünce olsun hiç korkma benden yana. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Bırak, bırak nefesim bizim olarak kalsın derim. O sözü duyduğumda nasıl yanar içerim. Sen bilirsin artık of Mevlam büyük Rab kerim. Benden başka kimseye nefesim deme yeter.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 1646. Instagram Yeşilçam Menemen.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gülistan 9 soruşturması kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu Jonduran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyı yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: mağazası 12. şubemizde sizleri bekliyor.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52 Instagram @menemenci_nadirin_yeri55 Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlid organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: seçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: İlyas Köy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını ve 74'ünün tutuklandığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak veda etti. Özgür Özel, her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım derken yeni partinin kurulacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4704 firmada denetim gerçekleştirdi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan YKS tercih süreci öğrenci ve veli bilgilendirme kılavuzu yayımlandı. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.
4: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. 21.07.2026 günlerden salı, Türkiye saatlerimiz 15.06. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar en özel, en güzel şarkılarımla bugün de programın açılışını yapmış bulunuyorum. Siz değerli dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.

0: olacak. Farkımızı fark ettiren şarkılarla da şöyle de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim güzel dinleyicilerim Ters Selim Yavuz Türkan mesajını ulaştırmış. Şöyle diye güzel şarkılar diyor. Hepimize, tüm sevdiklerimize gelsin diyor. Gelsin abicim, sen de programıma hoş geldin. Sana ve tüm eşine, dostuna, sevdiklerine den güzel şarkılar. Bugün de kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun diyorum. İstek attım anında devrede. 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Unutulmayan şarkıların tek adresinde şöyle biraz hareketli şarkılar seçtim. Hava çok sıcak olduğu için 16'ya kadar bu şekilde devam edelim. 16'dan sonra yavaş yavaş tempomuzu düşürürüz. 18'e kadar da o muhteşem şarkılarla kaldığımız yerden devam ediyor olacağız, değil mi?
1: Damla yayında.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Fere Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 13 59.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Bosna, Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Bugün de bizlere eşlik eden tüm dinleyicilerime en güzel şarkılarımı armağan ediyorum ve sırayı sevgili Haktan'a bırakıyorum. Gözyaşım.

0: 15.32 yaptık Türkiye saatlerimizi, yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sevgili dostlar, gelen mesaj var, onu da değerlendirmeye alacağım. Sonrasında programıma kaldığım yerden devam ediyor olacağım. En güzel parçalar diyor müşterilerimize gelsin. Kolay gelsin, iyi yayınlar Damla demiş sevgili. HK Mutfak'tan Halil Güngör mesajını ulaştırmış ona ve tüm müşterilerine. En güzel şarkılarımı kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. Muhteşem şarkılarım var listemde. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz işte onlardan bir tanesi. Şimdilik sizlerle buluşuyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağanım oluyor.
1: Damla yayında.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: 15.53 yaptık Türkiye saatlerimizi, birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, gelen mesajlar var, onları da hemen şöyle değerlendirmeye alacağım. Bugüne özel sponsorlukta dev kampanyamız var. Sizler de firmalarınızın tanıtımlarını istiyorsanız sevgili dostlar, alan koduyla 0362 431 64 84'ten bana bağlanıyorsunuz. Özellikle ve özellikle bugün şöyle pidecilere özel bir kampanya başlatıyorum. Sizler de arıyorsunuz, o güzel kampanyadan faydalanıyorsunuz. Ben de şöyle canlı yayındayken sizlerin baştan sona o güzel tanıtımlarınızı doya doya yapıyorum. Gelen iki güzel mesajım var, hemen değerlendirmeyi alacağım. Sonrasında şarkılarla da hemen sizleri baş başa bırakacağım. Biz demiş Uğur Akın, İbrahim Arslan, yüreği güzel ablam nasılsın, umarım iyisindir. Zaman olduğu gibi diyor, her zaman olduğu gibi mesaj yarım çıkmış. Her zaman olduğu gibi seni dinliyorum, rica etsem diyor Seda Tripkolik'ten. Dün gibi yoksa seni sensiz de severim, çalar mısın? Sevgilerimle ablacığım, kardeşin demiş. Teşekkürler iki güzel kardeşim, sizlerle programıma hoş geldiniz. O güzel şarkıları da birazdan bakacağım. Eğer ki varsa şöyle listeme dahil ediyor olacağım. Gülşen'den sen affetsen ben affetmem çalar mısınız? İyi yayınlar demiş sevgili dinleyicim. Teşekkürlerimi yolluyorum sevgili dostlar. İnşallah ilerleyen dakikalarda o güzel şarkılarınızı da listeme dahil ediyor olacağım. Öncesinde şöyle biliyorsunuz ki istek attım. Anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bana göndermeyi unutmuyorsunuz.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Şöyle saatlerimizde 16-11 yaptık radyolarını yeni açan gönül dostlarına. Ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum gurbetteki tüm gönül dostlarına. Tüm kaptan şoförlerimize ve bizleri severek dinleyen tüm firmalarımıza, tüm dinleyicilerimize böyle güzel bir günde. Ben de özenle severek

0: beğenerek seçtiğim şarkılarımı sizlere kalbimden, gönlümden, yüreğimden armağan etmeyi unutmuyorum. Gelen bir mesajım var. Onu da şöyle değerlendirmeye alacağım hemen. Merhabalar, ben Fikri Sarı demiş. Oğlum İlker Sarı ve arkadaşları için güzel bir şarkı çalar mısınız? Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum Fikri amca. Sen de programıma hoş geldin. Sevgili İlker Sarı kardeşim ve ortamındaki tüm herkes için en güzel şarkılar. Armağanım oluyor. Sonrasında sevgili Uğur Akın ve İbrahim Arslan'a da en güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde Sibel Can'ın da özel ve güzel şarkılarından bir tanesiyle sizlere hemen baş başa bırakmadan önce HK Mutfak sevgili Halil Güngör ve tüm müşterilerine de en güzel şarkıları ben de armağan ediyorum.
1: Damla yayında.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
6: Biz gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
7: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Türkiye saatlerimizi birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, selam kardeşim Saffet bendemiz. Saffet abim gelmiş, hoş gelmiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor, Yalanım Watson adlı şarkıyı rica etsem benden iki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularıma gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş Saffet abi de. Hoş geldin abicim sen de yayınıma. Şöyle o güzel şarkıda listemde bu şarkının sonrasında Cengiz Kurtoğlu'nun da o muhteşem şarkısı sizlerle olacak. Sizlerden ufacık bir ricam var. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar Damla'ylasınız. Ne?

İlk ve son aşkımdın gençlik anında. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
0: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, şöyle yüreklerde, gönüllerde, kalplerde iz bırakan şarkılardan bir tanesi Yaşayan Efsane'den şimdilik radyomuzda sırayı almış bulunuyor. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümü yüreğim ulaştı. Beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime kalbimden, gönlümden, yüreğimden armağanım oluyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından içinde bulundukları araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar'la kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye yola çıkan gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Vatan hasretiyle Türkiye'ye ulaşan gurbetçilerin en yoğun kullandığı Kapı Kule sınır kapısından 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar 1 milyon 130 bin yolcu girişi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1 milyon 878 046 hacı adayı katılacak. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Gerçekten muhteşem bir şarkıydı değil mi? Ben de çok seviyorum. Bana da armağan olsun diyorum. Duygularıma hitap eden şarkılarla şöyle programımda kaldığım yerden saniyesinde devam ediyorum. Benim güzel dinleyicilerim, bugün de evlerinizde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu muhteşem şarkılarımı ben armağan etmeyi unutmuyorum. Saatlerimizde 17.08 yaptık, 2 saat 8 dakikayı geride bırakmış bulunuyoruz. İstek attığım anında devrede 0542 744 65 55.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Hintistan'ın o güzel şarkısı radyomuzdaydı sevgili dostlar. Saatlerimizde 17.38'i yaptık. Son istekler, son mesajlar, son katılımlar artık diyelim değil mi? Şöyle 18'de vedamı gerçekleştireceğim. Son 20 dakika sonra artık yavaş yavaş vedalaşma zamanımız gelmiş olacak. Gerçekten bugün de yine listemizde çok özel, çok güzel şarkılar vardı. Onları da sizler için çaldım, uğurladım, gönderdim. İşte onlardan bir tanesiyle de yoluma, yolculuğuma kaldığım yerden devam ediyorum. Sizlerden de ufacık bir ricam var. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini hiç açmayı unutmuyorsunuz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Damla Damla programı devam ediyor. Damla yayında.

0: Ben her program kalbimde, gönlümde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Programın başından sonuna kadar bana eşlik eden, beni yalnız bırakmayan o güzel dinleyicilerime de sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bugünlük bana ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten güzel, huzurlu, mutlu bir programdı. Beni yalnız bırakmayan dinleyicilerime iyi ki varsınız diyorum. Güzel bir hafta geçirmenize, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Haftaya pazartesi saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun diyorum.
1: Şeker gibi bakma hançer.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
5: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

canım öyle azalır sen gülmeyince. Ömrüm öyle kısalır.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Salı akşamda 20.06 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Sağlıklı yaşamın ve güçlü adımların adresi Atakum Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. Biraz sonra mesajınızına WhatsApp üzerinden yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

İyi yayınlar Umut Tuncer, Samsun Kapalı Hayatmat olan can dostum, can yoldaşım Emrullah Keskin'e selam olsun kardeşin, her daim arkanda Allah'ın izniyle bu kara günleri de atlatacağız dostum. Tüm arkadaşlarıma da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Umut Tuncer. Diğer bir mesajımız Harun bütün radyo dostlarına ve gurbetçilere armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Kalpten Kalbe programı gücünü harekete dönüştüren Atakum Astroba Spor Salonu'nun katkılarıyla sizlerle.

Ve sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a kalbim kadın bugün o kokunun üstüme silmesine mi, o bakışlarına mı, sana doyamadığım ama hangisini anlatayım, seni her şeyden çok seviyorum, iyi ki benimsin, iyi ki senin bu şarkıyı resmen sende yaşıyorum, benden sana gelsin nefesim, bana tüm kalbimle iyi ki dedirttiğin için, iyi ki sen kadının. Pürkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a özelim şarkısı armağan olsun diyor. Pürkan Bey sevdikleri için geliyor.

Amerikalılar Neşeru Yılmaz Karabulut'a armağan oldu ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seni çok özlüyorum, aramızdaki mesafeler. Kalbimin sana olan sevgisini asla engelleyemez. Her gün seni düşünerek ve seni kalbimde hissederek başlıyor seni özlemekte, düşünmekte, beklemekte artık hayatımda. Başka bir yer oluşturdu, dayanmaya çaba gösteriyorum. Aslında artık eskisi gibi çok ağlamayı biraz olsa bıraktım, biraz olsa da bıraktım. Sadece özlem beni yıpratıyor. Yeter ki sen iyi ol, hayata küsme. Allah'ın izniyle en yakın zamanda sevdiklerine kavuşman dileklerimle kavuşmamız umuduyla. Kırgızistan başkentinden Arman Aro, seni seviyorum. A20 koğuşunda Salih Mert Keskinsoy için armağan ediyorum savunmasızım şarkısını diyerek mesajını sonlandırmış. Salih Mert Keskinsoy'a armağan olsun diyor.

Yayınlar Samsun Kavak A3 koğuşunda bulunan Mustafa Çaydıya, Ahmet Demirci'ye, Enes Utu kardeşlerime bu özel isteğim armağan olsun. Sürgündeyim ben. Parçasını armağan ediyorum. Kavak A3 koğuşunda bulunan Mustafa Çaydıya, Ahmet Demirci'ye, Enes Utku kardeşlerime armağan olsun diyor denicimiz.

Bu sabah çaydayı Ahmet Demirci'ye, Enes Utku kardeşlerime armağan olsun demişti dinleyicimiz. Sürgündeyim şarkısı sevenleriyle buluşturduk ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. Sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bir hatırlatmamız var. Mesajlarınızı saat 20.00'dan itibaren göndermeye başlayabilirsiniz. Geç saatlerde mesajların fazla biriktiği için sevgili dinleyiciler biraz şarkıları yetiştirebilmekte zorlanabiliyoruz tabii ki. Bir şarkı 4-5 dakika zaman alıyor. İyi yayınlar C5. C5 koğuşundan Rabia Karadağ C7 koğuşundaki münevvertimizi aynı gökyüzüne baktığımız sürece o kadar da uzak değil, seni çok seviyorum, benim yaşım yok şarkısını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış Rabia Karadağ'dan armağan oluyor.

Evet sevgili dinleyiciler, sadece özel isteklerde saatli mesaj yazabilirsiniz. Özel isteklerde en sona not olarak yayın saatini, istediğiniz saati yazabilirsiniz. Özel istekler için geçerli sadece. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Samsun Kapalı'da yapmakta olan eşim Ebru Yılmaz, Karabulut'a acilem yoktu. En iyi zamanda en iyiyle, en iyisiyle diyordum. En iyi zamanda en iyisiyleyim. İyi ki sen güzelim, Rabbim seni sol yanımdan hiç ayırmasın. Hele de sen şarkısını Pürkan'dan eşi Ebru Yılmaz, Karabulut'a armağan olsun.

0: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Salı akşamında beraberiz. Takvim yaprakları 21 Temmuz'u gösteriyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Ahmet Sayar'dan A18 Koğuşu'na, Mustafa Angay'dan tüm dostlarına kader şarkısı armağan olsun diyor. Ahmet Sayar'dan. Mustafa Angay'dan da tüm dostlarına armağan oluyor ve şarkını sevenleriyle buluşuyor.
1: Hep

Caner abi yayınlar diyor Ankara'dan. Yasin, teşekkür ediyorum Yasin. Kapalı yatan eşim Songül'e hesabını ödeme attım, yoldayım. Sabah kavuşacağız inşallah. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama biz bir zorluğun sonuna bakmalıyız. Ateş İbrahim'e, Bahçe Kuyu Yusuf'a, Kuyu Yusuf'a, Saray Balık Yunus'a selamet oldu. Allah imtihan eder ama asla ihmal etmez. İyi ki hayatımdasın. Ankara'dan Yasin'den eşim Songül'e armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bafra TTP Kapalıda yapmakta olan Turan Demir'den. Aynı koşta kaderle yaptığı Uğurcan Güldiken, Ahmet Şene, Berat Ekinci, Esra Bilsel, Mertcan Badan'a Bilsen parçasını armağan ediyorum. Turan Demir'den armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar, selamun aleyküm, ben A14 Koşun'dan Alper Ustabaş. Aleyküm selam, aynı sofrayı paylaştığım can parçalarım Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Azem Adanur, Kemal Ercan, Ahmet Hamdi, Ereze, Azerbaycanlı, Ahmettin, Ermettin, Emir Şener'e, Azizcan Hünerli, Osman Bayrağı ve farklı koşullarda yatmakta olan abim Enes Çoruhlu'ya armağan ediyorum diyor. Alper Ustabaş için de geliyor.

efendim, ben A12 koğuşunda yapmakta olan Tulgar Aslan, birlikte kadar bile yaptığım Abdullah Eşe, C22 koğuşunda yapmakta olan Erdal Büyüktağ ve Berkay Aka, başka koğuşlarda bulunan Taha Ediz'e selamlarımı gönderiyorum. Bu zorlu günler elbet geçecek. Özgürlük çatısı altında yeniden buluşmak dileğiyle bu şarkım sizlere armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Tulgar Aslan ve sevdikleri için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına değerli dinleyiciler. Samsung Kapalı C22 koğuşunda bulunan Canberk Çatı'ya eşinden sen bana sahip çıktığın sürece ben de sana sımsıkı tutunacağım. Hiçbir şey sevgimizi eksiltemez. İyi ki benim eşimsin. Seni sonsuz seviyorum. Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım şarkısını rica ediyorum. Canberk Çatı'ya eşinden armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımız, 20.55 saatlerimiz. İyi akşamlar, ben Ayşegül. Safra'nın babasıyım, kızım bizi. Seni çok seviyoruz. Selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Gönüller bir olduktan sonra mesafeler engel değildir. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Ayşegül, Safra'nın için armağan olsun babasından diyor.

Yeniler Samsun A18'de yatan eşim Ahmet Sayar için Yarime Bir Haber Salın parçasını armağan ediyorum. Kalbimin en güzel köşesinde taşıdığım canım eşim Ahmet Sayar'a armağan ediyorum. Aramızda duvarlar olsa da sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Seni her gün özlemle anıyor, kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Umudunu hiç kaybetme, seni seven bir eşin ve ailene kavuşacağın güzel günler bizi bekliyor. Rabbim seni korusun, sabrını artırsın ve en kısa zamanda bizi yeniden bir araya getirsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve eşim Ahmet Sayar için armağan olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yeni saatimizi sevgili dinleyiciler, Salı gecesinde 21.01 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da hizmetinizi Astrova Spor Salonu. İyi yayınlar A14 koğuşundan Kemal Ercan, aynı sofrayı paylaştığım can parçalarım Anıl Kılınca, Çetin Kalaycı, Alper Ustabaş, Azem, Adanur, Ahmet Hamdi, Erezi, Azerbaycanlı Ermetin, Emin Şener'e Azizcan, Hünerli Osman Bayrak, Emin Altuman'a Enes Çoruhlu'ya ve Kavak Kapalı'da yatan Cem Arlı ve Recep Ünlü'ye armağan ediyorum bu parçayı diyor. Kemal Ercan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız yayınlar Tutku FM 105.0 ailesinden. Alper Ustabaş'a armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar ailesinden. Alper Ustabaş için gelsin diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Altı Koğuşu'ndan Oğuzhan Kurtoğlu beraber kader bir yaptı. Mabi Bey kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semizi, Orhan Karadeniz'i, Emre Yanak, Oktay Kaya, Onurcan Güven, Alaaddin Altı, Anıl Bayrak, Kübilay Yılmaz, Yiğit Fırkan, Göktaş'a Gökhan, Canikli Kötü Adam, Mustafa Biçerbi, başka koğuşlarda yatan Tansel Yılmaz, Mert Altınsoy, Kaan Düzgün'e selam olsun bu şarkı Osman Semiz'den, Vedat Çakır'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış.

Evet, sırada bekleyen mesajlarımız var. Yer vermeye devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bafra Tevfik'i Kapalı'da yatan Turan Demir'e "Arman olsun sazı niye gelmedin" parçası diyerek mesajını sonlandırmış. Turan Demir'e "Arman olsun" diyor Bafra Kapalı'da olan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Tutku FM 105.0, İyi yayınlar diliyorum. Hürkan Atasayar, Emre Öksüz, Belir Yanak, İlyas Ofluoğlu, Elim Ofluoğlu, Hami Ofluoğlu, Yılmaz Aydın, Yusuf Ay, Emrah Şimşek, Tevzi Kaya, Türkan Safa, Mustafa Çelebi, Belirhan Yanaş, Cihan Kola, Mahir Kol, Utku Kol, Kaan Baysu ve Esat Aydın'ın Ay 24 koğuşundan bugün doğum günü olan Ünal Kol'a ilettikleri en güzel tebrik ve iyi dilekleri paylaşıyoruz. Ünal Kol, yeni yaşın sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve sevdiklerinle birlikte geçireceğin nice güzel yıllar getirsin. İyi ki doğdun, nice mutlu yaşlara diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicilerimiz.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Faslı Ahmet Seçkin için Severek Ayrılanlar şarkısını rica ediyorum. Bugünkü kamerayla bağlanacağını biliyordum ama yine de bana sürpriz oldu. Seni iyi gördüm. Gerçekten çok sevindim. Bugün sana mektup yazdım. İnşallah cuma günü ulaşır diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle bir ay daha dişini sık. İnşallah kötü günler geride kalacak. Faslı'dan Sibel'den Faslı Ahmet Seçkin'e en güzel dilekler ve selamlar gönderiyorum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Selamünaleyküm, ben Yunus Genç. Aleykümselam Yunus. Samsun kapalı bir açık. Cezaevinde yatağın canlarım, can parçalarım. Abilerim Berat Bektaş'a ve Gencay Genç'e selam olsun. Yola yolun kıymetini bilen yoldaş gerek. Mesele gitmek olsa herkeste gidilir. Mühim olan seni yarı yolda bırakmayanlardır. Tek başımayım parçasını armağan ediyorum. Yunus Genç'ten armağan olsun diyor.
2: Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi, yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: de nasıl.
1: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Aleyna Yıldırım. Bu özel isim Samsun TTPA 18 koğuşunda yatmakta olan canım işim. Görkem Mert Yıldırım'a selam olsun. Her zorluğun bir sonu, her gecenin bir sabahı vardır. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. İntikamını hayat alır aslan kocam belki. Bil ki sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Seni her gün aynı sevgiyle, özlemle bekliyoruz. En güzel günlerimizi az kaldı bir tanem özgürlük, en büyük servetin olsun. Beni seven o güzel kalbinden öpüyorum notuyla. Aleyna Yıldırım'dan armağan olsun diyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatan, kalbinden öptüğüm, eminim, sevdiğime armağanım olsun. Bir tanem seni öncelikle çok seviyorum. Son bir kaldı. Tez zamanda alacağım seni oralardan. Ömrüm, kendine çok cici bak. Hiçbir şey birbirimize olan sevgimizin önüne geçemez. Şimdilik bütün cefamız Miran ve vefamız için olacak. Seni seviyorum gümüşüm. Ceylan'ın parçasını armağan ediyorum. Eminim için gelsin diyor.

0: Seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdam. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz, söz sevdalım.
1: Sırayla mesajlarınıza yer veriyoruz. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor. O yüzden sizlerden biraz zaman istiyoruz. Ama mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz varsa onlar da mesajlarının sonuna sıradaki şarkıyı aslında sevgili dinleyiciler, güzel bir şarkıyı hemen ekleyelim. Samsun Kapalı C22 koğuşunda bulunan Canber Çatı'ya Ömür abin, Elif ablan ve Mira'dan seni çok özledik her zaman. Kuzey ile Merve'nin yanındayız. Merak etme, burada her şey yolunda. Tek eksiğimiz sensin. Bir an önce çıkmanı bekliyoruz. Seni seviyoruz. Allah'a emanet ol. Canımız, tüm güzel şarkılar ve bu şarkı bizden sana armağan olsun. Canber Çatı'ya diyor.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar canıma can olanım Merve Engin. Her karanlığın ardında bir güneş doğar elbet. Biz bitti dediğimiz anda Rabbim elimizden tutar, yeter ki biz umudumuzu kaybetmeyelim. Hayatımın en zor döneminde karanlıkta otururken elimden tutup o kuyudan çıkardın. Ve elimi hiç bırakmadın, bunun için seni çok seviyorum. Ailem, yükkon, her an kalbimde olduğunu bil. Sensiz bu şehirde deli gibiyim. Yükkon hazırlanıyor, sana geliyorum kalbim. Özüm sana gelsin Merve Engin için. Gel bahtımın kar beyazı şarkısı diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Selamünaleyküm, ben Açık Cezaevinden Burak Ola. Aleykümselam, kader bileği yaptım. Kardeşim Yiğit Çakmak, Alperen Erbek, Yusuf Demircioğlu, Muhammed Kaya, Serkan Saygın, Erkan Can, Gürkan Şahin, kapalıda yatan kardeşim Serkan Bayrı Ali, Güneş Doğdu, Emir Cebi, Baran Özkan, Berşan Söyler, kabak açıda yatan kardeşlerim Kaan Kolay'a, Batuhan, Yabasan, Kaancan, Özküçük, Vezir Köprü, kapalıda yatan kardeşim Burak Kayacan'a, Burak Kola'dan selam olsun. Yaşanmayan günler var parçası armağan olsun not. Hasan abilerim her daim var olsun. Öpüyorum sizleri. Emirhan, Emircan, Mert'ten armağan olsun diyor ve Emircan için geliyor.

0: Tutku FM.
1: Yeniden Samsun Kapalı A10 Koğuşu'ndan Sait Babaoğlu'na bizim hikayemiz yarım kalmadı, sadece biraz sabır istiyor sevgilim. Hasretin çok ağır ama umudum hep seninle diyerek mesajını sonlandırmış Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz.

0: Benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?
1: Sait Babaoğlu'na armağan olan esek şarkımız sevenleriyle buluştu sevgili dinleyiciler. Sırayla kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz ve merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntım yok, evdeyiz, bugün sesini duydum, o kadar iyi geldi ki az da olsa duymuş oldum, seni çok özledim, özlemime kelimeler yetersiz kalır, seni çok seviyorum her şeyim, Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a gitmeyesin parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış, Emrah Yalçın için gidiyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Geçe 0 saatlerimiz Salı gecesinde sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Tutku FM 105.0 bu özel isteğim Hüseyin Diler abime ve koğuş arkadaşları Serdar, Bulut, Emrah Taşkın, Arif Aslanoğlu, Berat Erzurumlu, Kobra Murat Ağa, Mustafa Şahin, Muhammed Şahin, Berşan, Düldül Dalı için Gel Desem Gelir Miydin şarkısı armağanın olsun. Cüneyt Diler'den diyor. Cüneyt Diler ve sevdikleri için gidiyor.

Yeniden Samsu TTP'yi A 10 koğuşu Eren Başboğa'ya armağan ediyorum. Kardeşi Keleşan Mertoğlu'ndan armağan olsun. Eren Başboğa'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz. Kardeşi Keleşan Mertoğlu'ndan. Yayınlar ayrı koğuşunda yatmakta olan Volkan Demirci'den Umut Öztürk, Ahmet Coşkun, Muke Dayı, Muharrem Durgun, Yahya Sisko, Ömer Faruk Çelik, Emin Binici, Metin Ceylan, A18'de yatmakta olan abim Küçük A'ya, Yusuf Kılınç'a armağan ediyorum bu parçayı diyor Volkan Demirci'den. Diğer bir mesajımız Murat ve Sevgi Yücebaş'tan. Samsun Kapalı'da A11 koğuşuna yatan oğulları Belkant Yücebaş'a ve yeni doğan torunumuz Demir Alp'e koğuş arkadaşları için sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Onu çok seviyoruz ve bu günlerin geçeceğine inanıyoruz. Sabırla ve zamanla. Murat ve Sevgi Yücebaş'tan armağan olsun diyor Belkant Yücebaş için. Selamünaleyküm, ben Emrah Turan. Aleykümselam Emrah Turan. Başta gurbette yatan abim Kral Uğur Demiröz ve Sercan Tokaç'a, diğer koğuşlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Tito Reis, Samet Ayna, Uğur Vural, Recep Deşik Arabası'mızı Can Altuntaş, Serkan Koloğlu'na, Samet Ayna, Mami Torunoğlu, Muhammed Koç'a, İsmail Can Vural'a, Hüseyin Demir'a, Salih Çelik, Kanat Kerem Çelik, Kanat'a, Gürkan Sah, Berat Deşikara, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen'e, Savaş Beldek, İbrahim Şeker'e, Kadir Binici için, Berkan Sandıkçı için, Batuhan Aksu, hepinize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Erci abinin herkese selamı var. Bu parça sizlere armağan olsun diyor Emrah Turan'dan.

0: varsa aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar A14 koğuşuna yatan Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan. Kavuşacağımız günler yakın. Canım sevgilim güçlü ol, seni çok seviyorum. Savunmasızım şarkısını Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: İyi günler, ben Samet Bakırcı. Samsun'un Kavak Açık'ta yatan Mehmet değişimiz İstanbullu Emre kardeşim, Bafralı Emrah kardeşim, Seyit Mezbane kardeşim. Koltukta Onur Efecan kardeşlerime armağan ediyorum. Gökhan Namlı Ağlarım şarkısını diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Aklım başımda değil.
0: WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Samet Bakırcı için geliyor.

Evet sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında gece yarısına kadar beraberiz. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C22 koğuşunda bulunan Canber Çatı'ya, Kübra Abacı'dan, kardeşim seni çok özledik, güçlü kal, bugünler elbet geçecek, Merve ve Kuzey'i gözümüz gibi bakıyoruz. Sen de sakın onları düşünerek kendini yıpratma, en kısa zamanda kavuşacağımız günleri bekliyoruz. Dualarım hep seninle diyerek mesajını sonlandırmış Canber Çatı'ya, Kübra Abacı'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar. Damla ben, bütün Tutku FM dinleyenlerimize ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Damla ve sevdikleri içinde gidiyor.

Ali Yener Çarşamba Kapalı'da, Altı Koğuşu'ndan Tansu Kaplan'dan A22'de Can Yoldaş'ın Dinçay Çarıkçı'ya, Güneş'in Sözü Var Bize de Doğacak Elbet Kurban Olurum şarkısı armağan olsun Tansu Kaplan'dan diyor. 7 gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden sırayla mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Mesajı gönderdikten sonra bize biraz zaman tanıyın. İyi yayınlar Fatma Gül, Durmuş'un ablasıyım. Yarın görüşe geleceğim kardeşim. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Fatma Gül, Durmuş'un ablasından diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar ayırma koşunda. Mert Seçkin ve Emre Elibaler'den A24 koşunda bugün doğum günü olan Ünal Kol abime ve Faruk Çelik abime doğum günüm şarkısını armağan ediyorum diyor. Mert Seçkin'den ve Emre Elibaler'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum. A24 koğuşunda yatan hocam Ünal Kol, seni çok ama çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Bu gece geçireceğimiz son doğum günü olsun. İyi ki doğdun. İyi ki benim eşim, çocuklarımın babasısın. İyi ki varsın, iyi ki doğdun can yoldaşım. Bu kalp attıkça son nefesime kadar hep yanındayım. İyi geceler, Allah'ım emanetsin. Seni çok seviyorum notuyla Ünal Kol'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Selamun aleyküm, ben Fazlı Yağız Kırbaş. Aleyküm selam Fazlı Yağız Kırbaş. Bu özel isim kapalı yatmakta olan kuzenim Doğukan, yay kardeşim Umutcan Sayar ve Samsun açıkta yatmakta olan Kerem Kılınç, kardeşimi abim Burakcan Altun, Yunus Emre Çolak ve kardeşlerim Yaşar Batın, Demire ve Melih Coşkun Su'ya selam olsun, ne gam ne keder. Bugünlerde geçer elbet bir gün, Fazlı Yağız Kırbaş'tan armağan olsun diyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. 16 koğuşundan Mert Altunsoy başına kadar bir yaptığım abim Umut Güdül. Mako dayı, Kemal Begiçe, İmdat Kayaoğlu, İsmail Can Vural'a, Sercan Yeşilyurt. Başka koğuşlarda yatan abi ve kardeşlerim Kaan Düzgün, Sefa Onur Ayaz'a, Samet Yıldırım, Samet Karataya, Yağız Özbala, Oğuzhan Kurtoğlu, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Eliboler, Köksal Köseoğlu'na selam olsun. Açıkta yatan Osman Köseoğlu'na selam olsun. Alem küçüktür, itibar büyüktür diyerek mesajını sonlandırmış. Mert Altunsoy için geliyor.

0: Kendimi bildim bileli, ne kadar yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.
1: Bir saatlerimiz salı gecesinde beraberiz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Hiç endişe etmeyin sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Yeniden Samsun TTP A22 koğuşunda yatan Ercan Başlan'ın sevdiği eşi, seni çok seviyorum. Hiç dönem var mı parçası armağan olsun diyor. Ercan Başlan'ın sevdiği eşi, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0 yayınlar. Can yoldaşım Merve Engin, kurban olsun yükon sana. Çıktım kalbim istikamet Samsun, Allah'ın izniyle yarın yanındayım. Ay geceden vazgeçer mi, ben senden vazgeçer miyim? Dünya bir yana, sen bir yana, bunu bil. Yanımda olmasan da her daim kalbimdesin. Yükon seni çok seviyor. Hele sor şu İstanbul'a şarkısını yükosundan sana gelsin, sen iyi ol. Ben de iyi olurum. Bir mukabele, çirkin kral, muzur deli, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor.

Yeni canım kızım, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Rabbine güven, sabrını ve duanı hiç bırakma. Ben her gün ellerimi senin için semaya açıyor. Gönlüne huzur ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman için dua ediyorum. Unutma, bir annenin duası evladını hiç yalnız bırakmaz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kızım. Kübra Ataş'ın annesinden Kübra Ataş'a, gözümün ilk ağrısı parçasını armağan ediyorum diyor. Kübra Ataş'ın annesinden armağan oluyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Ali Yener ben Büşra. Kapalıda yatan biricik sevgilim Polat Bıçak için ayözüm. Şarkısını rica ediyorum seni. Sesini özledim. Aramanı bekliyorum seni. Çok seviyorum canımın içi diyerek mesajını sonlandırmış. Büşra'dan Polat Bıçak için armağan olsun bu parça diyerek mesajına son veriyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ferhat ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor.

Büşra'dan Polat Bıçak'a armağan oldu ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben C22 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Deres. Aleykümselam. Aynı çatı altında kaldığım kaderle yaptım. A24 koğuşunda yatan reisim Can abim Ünal Kol'un doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Özgür günlerde reisim diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Eres'ten armağan oluyor sıradaki tüm güzel şarkılar. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi A26 koğuşuna yatan Furkan Demirci'nin ablası, seni çok seviyorum kardeşim, az kaldı sabır diyerek mesajını sonlandırmış. Furkan Demirci'nin ablasından armağan olsun diyor.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam.

Yeni saatimiziz 20.03 saat 20 Salı gecesinde ve kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye. Kardeşimin solu küçük damadım, koca yürekli, merhametli kardeşim Ünal Kola sıradaki parçayı yeni yaşının huzurla eşine, bebeklerine ve biz kardeşlerine kavuşması dilek ve dualarıyla armağan ediyoruz. Süreyya, Seyhan, Sultan, Songül, Zeki, Aynur kardeşlerden armağan olsun diyor. Ve Edvard Bayram söylüyor, hasretine yandı gönlüm diyor.

Yener kurban olduğum canımın en kıymetlisi. Sensiz geçen her gün eksik, her gece sensiz daha uzun. Aramızdaki duvarlar sevgimizi azaltmıyor. Aksine seni her gün, her geçen gün daha çok seviyorum. Gözlerine yeniden bakacağım günü umutla bekliyorum. Sabret her şeyim. Bu ayrılık elbet bitecek. O gün geldiğinde seni sımsıkı sarılıp bir daha hiç bırakmayacağım. Sen benim duam, umudum ve en güzel yanımsın. Seni sonsuz sevgimle bekliyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, bildiğin gibi değil, parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Avanış Koğuşu'ndan Hasan Şahin. Akşu benimle beraber aynı kaderi yaşayan bütün kader mahkumlarına gelsin. Üç gecedir yatamadım, şarkısını rica ediyorum sizlerden diyor. Hasan Şahin, Akşu ve sevdikleri için geliyor.

Evet, son 45 dakikamız sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar can dostum Serkan Çulhay'a gelsin. Bizim baharımız herkesten daha güzel olacak, çok yakın. İçeride dışarıda da ille de sen yalnız kur şarkısı armağan olsun diyor. Serkan Çulhay'a gelsin diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben A13 koğuşundan Hasan Şahin Akçu benimle beraber...

aynı kaderi yaşayan bütün kader mahkumlarına armağan olsun diyor. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz seri bir şekilde. İyi yayınlar diliyorum canım, kanım, aslan parçası, kardeşim A24 koğuşundaki Baran Ünlü. Özledik oğlum, en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Herkesin, Gizem'in özellikle selamı var, seni çok seviyoruz, unutulmadın elbet paşam diyor. Kardeşim Baran Ünlü için armağan olsun diyor.

hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak, başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime.

İyi geceler canımın diğer yarısı. Yukosu'nun Merve'si için armağan olsun. Ben varım yanında yalnız iyisin diyerek mesajını sonlandırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ferhat ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan ediyorum. Her şey gönlünce olsun diyor. Canım kanım aslan parçası kardeşim A24 koşuna Baran Ünlü, özledik oğlum, en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle herkesin, Gizem'in özellikle selam var, seni çok seviyoruz, unutulmadın elbet paşam diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yayınımız bitene kadar mesajlarınızı gönderebilirsiniz, yer vereceğiz. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sağdan ziye. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Bilginiz olsun, bir kez daha hatırlatmış olalım.

Tüm Tutku FM dinleyenlerimize, sevenlerimize armağan ediyoruz ayrıca bu güzel yorumu da. Hayatta en büyük güç mert kalabilmektir. Çünkü gerçek insan gücü yettiğinde bile kimseye haksızlık etmeyendir.

İyi yayınlar A22 Koşulan Nevzat Başkurt, Bağışlar Reisleri Fahri Can Pek, Özler Dinç Ayçarıkçı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir, Gökberk Aydın, Özcan Karakoç'a, Umutcan Koparan'a, Adem Can, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri. Düştüm bir anda parçasını armağan ediyorum diyor Nevzat Başkurt için geliyor.

0: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: İyi yayınlar. Kavak Açık Cezaevi'de 7 koğuşuna yatan Furkan Büyük'e iyi geceler notu ile Arahtayım parçasını armağan ediyorum. Furkan Büyük için gelsin diyor denicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yeniler kurban olduğum kalbimi tek sahibi, mesafeler demir kapılar ya da geçen zaman sevgime engel olamaz. Her sabah adını anarak uyanıyor, her gece seni düşünerek uyuyorum. İçimdeki tek dilek sana kavuşacağım günü görmek, o gün gelene kadar sevgim de sabrım da hep seninle olacak. Seni çok seviyorum kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Armağan olsun gönlüm dağlarda türküsü diyerek mesajını sonlandırıyor Emrah Yalçın. Mesajımıza geçiyoruz. Tüm dostlarıma ben komando Bünyamin Deniz, Samsun Sarıpazarı konak veren köyünden sevip de koşamayanlar için armağan olsun sıradaki şarkı diyor. Peki bir başka mesajımız, iyi yayınlar ben komando Ayhan, tüm çalışanlara gelsin, ayrıca sana da gelsin sıradaki parça diyor. Teşekkür ediyoruz. Ayhan ve sevdikleri için de geliyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

İyi günler, ben Dinçer Ayşarıkçı. Yoldaşım Tansu Kaplan'a selam olsun bana güneş. Seni de her daim doğuyor. İyi ki varsın. Ablana haber göndermişsin. Sandığın gibi değil. Sana gönlümden gelen armağanım olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Dinçer Ayşarıkçı için geliyor Atarım İçime şarkısı.

Sam Evgal Makeup Spon Salonu'nda salı gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler ve saatlerimizde 23.43'ü gösteriyor. İyi yayınlar Arda Rengin canım oğlum, yüreğini güçlü tut. Bu zor günler de geçecek, duvarlar sevgimize, dualarımıza engel olamaz. Her gece senin için dua ediyorum, seni sevgiyle bekliyorum. Mevlana der ki sabır acı ise de meyvesi tatlıdır. Sabret oğlum, her karanlık gecenin ardında aydınlık bir sabah vardır. Allah gönlüne güç, kalbine huzur versin. Seni çok seviyorum, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle diyerek Arda Rengin'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İğner Samsun açıkta yatan ette can bıçakçı. Kapalı'da A24 koğuşundaki Ünal Kol abimin doğum günü kutlarım. Namı değer Çakal abime çok selamlarımı iletirim. Güzel şarkılar armağan olsun diyor Efecan Bıçakçı.

Her şeyim gözlerin altımdan, adın dilimden hiç düşmüyor kalbim her an. Seni ne atıyor, şartlar ne olursa olsun sevgilim sevgim eksilmeyecek. Seni beklemekten, seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Kavuşacağımız gün geldiğinde bütün bu özlem sadece güzel bir hatıra olarak kalacak. Seni tarifsiz seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a gülüm parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor. Yokluğun...

İyi yayınlar canım, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun. Özgür Alter, iki elin kanda da olsa şarkısını paylaşırsanız mutlu edersiniz diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz. Kalpten Kalbe programında Sam Egbari Menkul sponsorluğunda sonlara yaklaşıyoruz.

İyi yayınlar her şeyim, sana olan sevgim ne zamana sığar ne de kelimeleri. Özlemek bazen can yakıyor ama seni sevmek her şeye değiyor. Kalbim hep senin yanında, kendine iyi bak çünkü sen benim en kıymetli emanetimsin. Seni ilk günkü gibi değil, her geçen gün daha çok seviyorum. Üzerini ört, yarın seninle, yarın senin yanında olacağım. Sana bol bol sarılacağım. Seni çok özledim Rabbime emanet ediyorum. Seni kocaman öpüyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a en büyük aşkım sensin parçası. Armağan olsun diyor ve Emrah Yalçın için geliyor.

0: Samim Gayrimenkul sponsorluğunda başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat 20 itibariyle başladı yayınımız. Bu gece de mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey yolunuzca olsun. Hoşçakalın.
1: Tutku FM.

çok sevene bulasın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan.

0: senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.
2: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.